Tamam, modulator tavuşlar işlerimiz gamında yazırı jiverdeki zəfərin. Hazır tisine tınlam alamız bir jırı barışında. Anlara şu jırlarını sizge yağıratırıbız da, jingüşe bizden de, iğlan etirbiz, bülendi de, tapşırıbız radio kene onlayından.